0: beni, benim bedenim yorgun, yorgun.
1: Hayat çok yordu. Nasılsın beni diye sorma bana. Ankara gibiyim işte. Gülmeyi dikim evinde, coşkuyu Bahçeli'de. Aşkı Ankara'nın bütün semtlerinde bıraktım. Ulus kadar yorgun, kayaş kadar yıkık, çin çin kadar belalı, yeni mahalle kadar saf ve çocuksu, aşçı kadar vefalara alışık, Kızılay kadar kalabalık, Etlik kadar cefakar, Tunalı kadar asilim. Ankara gibiyim işte. Yani uzaktan ışıl ışıl ama aslında yorgun ve her şeye rağmen Anıtkabir gibi dimdik ayaktayım.
0: Sevdiklerim üzdü beni,

gülüm. Bu şehirde seninle tanıştığımızda bu şehirde yaşamayı çok seviyordum. Arkadaşlarımın arasında hep böyle sevecen tavırlarla karşılanıyordum. Çünkü niye biliyor musun? Senin gibi çok sevdiğin biri var diye. Bana diyorlardı arkadaşlarım. Neden bizden erken gidiyorsun? Çünkü beni sen bekliyordun. Şimdi ise arkadaşlarım söyle hayırdır neyin var diye. Diyemiyorum ki benim çok sevdiğim beni terk etti. Artık bu şehirde yaşamak istemiyorum. Gitmek istiyorum. Ne olursun dön gel diyeceğim ama ne de olsa benim olmayan bir daha dön diyemem. Benim olmayana bir daha dön diyemem. Gidiyorum artık buralardan. Senin olsun.

0: Kulağınız Oğuz Efendi olsun. Akdağ Oğuz Efendi.
1: Kimin umurunda? Benim derdim, senin derdin, onun derdi. Herkes kendi yolunda. Batmışsın, bitmişsin, tükenmişsin. Kimin umurunda? Dostluk yalan ayak kaçar oldu insandan. Vefa sadece bir semt olarak kaldı İstanbul'da. Bir kere adım çıktı mı sarhoş derler ayık olsan da. Dertlisin, efkarlısın, yaralısın, kimin umurunda? Güvenme insan denen varlığa. Gerçekle tanışırsın düşersen darlığa. Kaptırdın mı yakanı fukaralığa? Kimin umurunda? Aç mısın, tok musun, var mısın, yok musun? Kimin umurunda kardeş?

Kimin umurunda? Benim ömrüm, benim gönlüm, benim gülüm. Kimin umurunda? Kederlisin, karalısın. Bir gül, bir de bülbül vardır aşkın dalında. Hasret rüzgarı vurduğunda şeklin, şemalin bozulursa sevda kalıbında. Yaralısın, sevdalısın, derbedersin. Kimin umurunda? Önemli değil işin, gücün, cüssen. Eğer bir gün boşalırsa kesen. Dört duvar içinde kahrından ölsen. Var mısın, yok musun, kimin umrunda? Öyle kör olmuş ki zulmü görmüyor gözler. Öyle sağır ki feryadı duymuyor kulaklar. Öyle dilsiz ki haksızlığa susuyor kullar. Kimin umrunda? Ciğerin yanmış, ocağın sönmüş. Kimin umrunda?

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz FM.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.
1: Akta Oğuz Efendi.